0: yıldız mayan. Mert yıldız mayan. Mert yıldız mayan.
1: Mars. God. Pro.